tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz. Görün mazlumun öcünü, kralı tahtı tacını, şu garip Türk'ün gücünü göreceksiniz.

dert yedirmek, genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın.

gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

0: Sana ağladım.
1: En hit şarkılar 24 saat Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: başkancısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader. Son

0: Willkommen.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Reklamlar bitti.
8: Radyosahil.com.tr.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Tam 95'te.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: İkimizin savaşı, saçlarımda komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bile...

manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

varsa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak. İçiyorsak bir sebebi var.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: ya huzur sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Çok özledim.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Özlem'le Rengarenk.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasıl bağırışım? Efendim şöyle enerjik bir giriş yapmak istedim. Her ne kadar bugün nostalji günümüz de olsa, uyandırma servisi olarak görev almak istedim. Haftanın tam ortasındayız aslında ama bu sabah böyle kimle denk geldiysem ayılamamış bir vaziyetteydi. Dedim ki bugün uyandırma servisi gibi, alarm gibi bağırsam mı acaba derken nasılsınız? Umarım Eylül ayına güzel başlamışızdır ve daha da güzel gider. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Gayet bugün iyiyim, enerjiyim. Daha doğrusu kendimden enerjisizleri görünce ne kadar enerjik güne başladığımı fark ettim. O yüzden sizler de böyle enerjik başlayın istedim. Efendim bugün birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek bizlere. Ben şarkılarımı seçtim. Sizlerin de dinlemek istediği ya da hediye etmek istediği şarkılar var ise birazdan adres iletişim numaralarını vereceğim sizlere. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Efendim şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan bizlere eşlik eden sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimizi de kocaman kocaman kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman ilk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Nostalji Keşemize hoş geldiniz.

Uyandırma servisini de yerine getirdiğimize göre sıradaki şarkımızı tüm en gözde dönen restoran çalışanlarına armağan edebilirim. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum. Sizler de dinlemek istediğiniz ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise, mesajlarınız var ise 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyosahil 95 ve körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Web sitesinden dinliyorsanız www.radyosahil.com.tr'den dinliyor iseniz bizlere, orada bir WhatsApp butonu var zaten, hemen oraya tık yapmanız yeterli olacak.

Efendim, bir soru sormak istiyorum. Şimdi çocukluğumuzda tabii ki her şey daha başkaydı. Muhtemelen bizim çocuklarımızın da bundan bir 15-20 yıl sonrasında hatırladığında yine aynı bizim düşüncelerimizi düşünecekler. Onlara göre de bu zamanlar başka olacak. Peki çocukluğumuzdan bugüne kendi yaşantımızda, kendi aklımızda değişmeden kalan, sürdürebildiğimiz bir özelliğimiz olur, bir yaşantımız olur. Nasıl anlatsam bilemedim. Mesela şöyle örnek vermek istiyorum sizlere. Geçmişte insanlara güveniyorduk, değil mi? Koşulsuz şartsız. Diyorduk ki, ya da mesela komşuluk çok önemliydi, değil mi eskiden? Şu anda da aynı duyguları biz hissediyoruz. Belki bizim jenerasyonumuz hissettiği için hala bazı yerlerde komşuluklar devam edebiliyor. Ama yeni nesil, daha bizden şöyle bir 10 yaş küçüklerde mesela komşuluk kavramı maalesef ki yok. Her ne kadar aileden görse bile, son zamana yetiştikleri için belki o yüzden olabilir, ya da iş hayatına çok fazla atıldıkları için olabilir. Çok fazla derken, bizler mesela şunu gördük hep: annemiz, bizim zamanımızda babalarımız çalışır, annelerimiz evde otururdu. Vakit geçmediği için komşular birbirine gider gelirdi. Vakit öyle geçirirlerdi, örgü örerlerdi. Kışın o sobanın başında yapılan o hoş sohbetler, örgü eşliğinde sıcacık çay. Ne kadar güzeldi, değil mi? Biz de bu şekilde komşuluğu gördüğümüz, yaşadığımız için belki de hala bazen devam ettirme çabasındayız. Bunun gibi mesela geçmişten kalan alışkanlıklarımızdan bahsedelim mi bugün? Sizlerin geçmişten sizlere miras olarak kalan alışkanlıklarınız neler? 0532 492 50 95 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz mesajlarınızı. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran'ta artık biliyorsunuz paket servis seçeneği de var. 0232 504 0735 iletişim numarasından istediğiniz her yeri siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Efendim, bugünün konusu geçmişten gelen alışkanlıklarımız. Çocukluk dönemimizde olur, gençlik dönemimizde olur. Eskiden kalma ne gibi alışkanlıklarınız var? Neyi hala hayatınızda devam ettirmeye çalışıyorsunuz? Bazen bir şarkı, bazen bir hoş sohbet, bazen yolda selam verdiğimiz insanlar ya da ne bileyim, çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği sokaklarda geçmek bile. Mesela ben şu an çocukluğumun geçtiği yerdeyim. Eski radyonun olduğu yerde de çocukluğum, Merkez Camii'nin orada geçmişti bir kısmı. Bir kısmı da babam memurdu. Lojmanlar vardı, bilirler herkes, sarı konutları. Sarı konutlarda PTT lojmanları vardı. 5 yılda bir dönüşümlü olarak kalınıyordu. Çocukluğumun belli bir kısmı da bu tarafta geçti. Şu an böyle camdan baktığım zaman o sokaklarda koşuşturduğum, o parkta arkadaşlarımla oynadığım, annemin eve çağırırken bağırışları, hatta dinlemeyip eve gitmediğim zaman yanıma kadar gelip azarladığı anlar aklıma geliyor. Ve alışkanlık olarak da bakacak olursak, bazen böyle sokaktan geçerken o duyguyu hissetmek bile bir alışkanlık bence. Geçenlerde Ala Lisesi'ni bilenler bilir. O taraftan giderken dedim ki, gitti canım okulum. Bazen bir okul bile anılarımızı depreştirebiliyor. O sokaklarda, gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yerlerde yürüyüp dolaşmak bile bence bir alışkanlık. Eğer hala doğup büyüdüğünüz yerde yaşıyorsanız çok büyük bir artı, ama bir yandan da her yer, her şey değiştikçe canımız da yanıyor. O ayrı bir mesele. Sizlerin geçmişten kalan, geçmişten gelen alışkanlıklarınız var mı? Aslında şöyle bakacak olursak o kadar çok fazla var ki, farkında olmadan yaptığımız şeyler hep geçmişte bir zamanlar yapmak istemeyip de şu an yaptığımız şeyler. Zeynep'le devam edeceğiz. İnadı bırak diyecek. Sonrasında 10-30 reklamları. Reklamlardan sonra En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda devam edecek. Çünkü daha ikinci saatimize geçmiyoruz. En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda programımız devam ederken bizler de nostaljiden konuşmaya devam edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyorum. Geçmişten bugüne gelen bırakamadığınız alışkanlıklar, iyi olursa sevinirim. Kalkıp bana tasvip etmediğim şeyleri yazmazsanız sevinirim. Çünkü onları burada okumayacağım. Güzel şeylerden bahsedelim. Duygusal anılarımız da olur, ama benim kastettiğim şey farklı bir şey tabii ki.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, reklamlardan Serdar Ortaç ile dönüş yaptık. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Konumuz ise geçmişten bugüne devam eden alışkanlıklarımız neler diye sormuştum. 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bizler de geçmişten konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle, gelen birkaç mesaj var. Biraz sonra okumaya başlayacağım. Muhtemelen ikinci saatimde okumaya başlarım mesajları. Biraz biriksin istiyorum. Geçmişten bugünümüze devam ettirdiğimiz alışkanlıklarımız neler? 0532-492-5095 WhatsApp hattından ya da radyosahil.95 ve körpe.özlem Instagram hesabından mesajlarınızı bekliyorum. En Gözde Döner'de tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Token Flex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz bunları kullanabiliyorsunuz ve paket servis seçeneği de mevcut. 0232-504-0735 numarasından paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak, sizlerin devam ettirdiği alışkanlıklarınız neler geçmişten bugüne? İkinci saatimizde gelen mesajlarla beraber hep beraber burada sohbet edeceğiz. Bu nostalji gününü daha bir ayrı seviyorum. Çünkü kurduğumuz bağ daha farklı oluyor. Daha içten, daha samimi, diğer günlere göre tabii ki. Niye biliyor musunuz? Tüm çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki o saf duygularımız ortaya çıkıyor ya. O duyguları paylaşmak o kadar değerli ki.

Efendim, Mengözde Döner Restoran sponsorluğunda ilk saatimizi kapatacağız. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numaraları. Eğer evinize ya da iş yerinize paket servis seçeneğini düşünüyorsanız bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ya da yemek sepeti gibi uygulamalarla da kendilerine iletişime geçebilirsiniz. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bunları kullanabiliyorsunuz. Sizlerin geçmişten kalan alışkanlıklarınız neler? İkinci saatimizde gelen mesajlarla sohbetimize başlayacağız. Aslında şöyle durup düşündüğümüz zaman çok fazla şey var, değil mi? Hep diyorum ya, bazen bu nostalji günü yapmamdaki sebep aslında bu, biliyor musunuz? Hem şöyle sanki ruhumuz dinleniyor gibi, hem de böyle bazen bir ritim, bir müzik, bir söz, bir şarkı İnsanların geçmişte yaşayıp, daha doğrusu geçmişte yaşadığımız heyecanı, üzüntüyü, aşkı, sevgiyi, mutluluğu, belki de hayal kırıklarını tekrardan hatırlamamıza sebep oluyor. Tekrardan o saf duyguları yaşamamıza sebep oluyor. Neden saf duygular diyorum? Zaman geçtikçe acımasızlaşıyoruz. Hayatın zorluklarını gördükçe kabuklarımız kalınlaşıyor. Ve bazen o savunmasız hallerimizi bile özler oluyoruz ya. İşte bu yüzden bugünü çok seviyorum. Özellikle çarşamba günlerinde ayrı bir keyif alıyorum program yaparken. Çünkü bazen benim yaralarıma da dokunuluyor burada. Kendi yaralarıma dokunuyorum. Belki sizlerinkine de. Bazen kendi küçüklüğümü yakalıyorum. Yapmak isteyip yapamadığım şeyler aklıma geliyor. Ya da ne bileyim, kıymetini bilemediğimiz o güzel günler aklımıza geliyor. Keşke diyoruz, değil mi? Keşke o günlerin değerini bilseydik. Şu an her şeyin en bol olduğu dönemlerdeyiz. O zamanlar yokluk vardı ama her şey farklıydı. Mutluyduk, huzurluyduk. Huzur neydi? Gerçek huzur neydi? Onu biliyorduk. Konuşacak çok fazla şeyimiz var ama Sezen Aksu ve peşine 11 reklamları, sonrasında devam edeceğiz.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, saatlerimiz 11.09'u gösteriyor. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Şu anda radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var. İşte sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond çalışanlarına armağan olsun. Umuyorum seviyorsunuzdur Emel Müftüoğlu'nu.

Efendim programımız Blue Diamond Talağı sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Talağı'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca Blue Diamond kolonya istiyorum parfümü bayan, erkek ya da unisex fark etmiyor. 1800 TL değerindeki Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye geliyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim'a 0232-616-5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Kenan Doğulu ile devam ediyoruz. Ben güzelden anlarım diyecek.

mesajlara başlayalım mı? Şimdi... İlk mesajımız Murat Bey'den gelmiş. Akşamları ailece televizyon izlerdik. Alışkanlıklarımızı sormuştum ya. Şimdi herkesin elinde telefon var. O eski televizyon karşısında toplanmalar kalmadı. Ama ben bunu evde yapmaya çalışıyorum. Ne derecede umursuyorlar bilmiyorum ama benim bu alışkanlığım, keşke bütün aile toplanabilsek tekrar demiş. Ya aile dizileri vesairesi olsa eskisi gibi, yine hem çocukların sevebileceği hem yetişkinlerin ortak izleyebileceği televizyonlarda ya da platformlarda böyle güzel içerikler olsa aslında o dediğiniz gerçekleşebilir. Bazen biz mesela bizim evde ortak ailece izleyebileceğimiz YouTube'da işte böyle gezen dolaşan insanlar ya da ne bileyim Güldür Güldür'ü izliyoruz. Ma aile dedim zaten 3 kişiyiz de. Mesela bir film gecesi yapmak istiyorsun. Animasyon izlemek zorundasın çocuktan dolayı. Yani eskisi gibi, bizim zamanımızdaki gibi diziler, filmler çocuklarla izlenebilecek şeyler değil. Eğer o tarz içerikler tekrardan oluşturulmaya başlanırsa belki bu olay tekrardan gerçekleşir diyeceğim ama o da artık zor, gerçekten zor. Çünkü herkesin ayrı odaları var. Eskiden öyle miydi? Kışın mesela hepimiz aynı odada yatardık. Neden? Soba oradaydı. O oda sıcaktı. Bütün aile aynı odada yatardı. Tek bir yerde televizyon vardı. Şöyle de bir güzellik vardı. Herkesin mesela haber saati ayrı, dizi saati ayrı, pembe dizi saati ayrı, çocukların izleyebileceği çizgi film saati ayrı. Çok fazla seçenek olmadığı için herkes vaktini bekliyordu ve gerçekten çocukların rahatsız olabileceği tarzda diziler, filmler yoktu çok. Yani çok değil, ben hatırlamıyorum. O yüzden birlik beraberlik vardı. Şu an bütün odalarda doğalgaz. Herkeste bir cep telefonu ya da bilgisayar odalarda. Salonda kimse oturmuyor ki. Birlik olmuyor. Sofralarda bile, aynı sofrada bile buluşamıyoruz artık, farkında mısınız? Kaldı ki televizyon kenarı. Keşke olsa, ben de onu isterdim. Arada yapmaya çalışıyoruz, böyle işte mısır falan patlatıyorum. Kışın genelde hani bir tık daha başarılı oluyorum bu konuda. Bakıyorum bazen, hani oğlumla yapıyorum, eşim işteyken ya da üçümüz bir aradayken Güldür Güldür vesaire. Bu tarz şeyler açıp izleyebiliyoruz en fazla. Ben de özlemiyor değilim o günleri. Özellikle kış aylarında ailece. Şu an aynı odada televizyon vesaire izliyor olsak bile ellerde telefonlar, kimse aslında televizyona bakmıyor ki. Sadece bedenen aynı yerdeyiz. Sohbet yok. Hiçbir şey yok. O eski duyguları yakalamamız zor olacak. Ama bu alışkanlığı sürdürmeye çalışmanız benim çok hoşuma gitti. Çünkü arada ben de yapmaya çalışıyorum. O zaman Murat Bey, sıradaki şarkımız size armağan olsun.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Yolculuğumuzu Aşkın Nur Yengi ile devam edeceğiz. Ay inanmıyorum diyecek. Hatırlar mısınız? Aşkın Nur Yengi bir ara bizim çocukluğumuzda, daha doğrusu onun gençlik döneminde soda şişesi mi gazoz şişesi mi ne böyle üfle üfle melodi yapıyordu. Bir anda aklıma o geldi. Nedense her Aşkın Nur Yengi'yi dinlediğimde o anlar aklıma geliyor. Ben de gazoz şişesini alıp evde üfle üfleye müzik yapmaya çalışıyordum.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Blue Diamond'ın kendisine ait o kalıcı muhteşem kokularıyla oluşan Blue Diamond parfümü kadın ya da erkek fark etmiyor. 1800 TL'den 1000 liraya düşüyor pırlanta alışverişi yapan herkese. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

Efendim, geçmişten gelen alışkanlıklarınızı sormuştum. Ben de örnek vermiştim kendimce. Derya Hanım demiş ki pazar günü ailece kahvaltı yapmak. Artık koşuşturmacadan pazarları bile bazen bir araya gelemiyoruz ama en azından ayda bir ya ben annemlere gitmeye gidiyorum çocukları alıp ya da onları çağırmaya çalışıyorum. Hayat telaşesi, evet, çok mümkün olmuyor ama pazar kahvaltısının yeri bende bir ayrıydı demiş Derya Hanım. Vallahi artık doğru, pazar günleri bile ailece kahvaltı yapamaz hale geldik. Çoğu vardiyalı çalışıyor eşlerimizin ya da kadınlarımız da artık vardiyalı çalışabiliyor. O yüzden eve biri geliyor, biri gidiyor. Aile yaşantısı bu noktaya geldi. Anne babanız hayattaysa, hafta sonu kahvaltılarını denk getirebiliyorsanız gidin şöyle güzel bir anne kahvaltısı yapın. İnanın onun o kahvaltının, hani orada yediğiniz bir dilim peynir, bir tane zeytin bile o kadar farklı ki, o lezzeti sonrasında hiçbir yerde, en lüks kahvaltı mekanlarında bile bulamıyorsunuz. Çünkü her annemizin çocuklarına hazırlamış olduğu, o elleriyle yapmış olduğu lezzetler var ya, paha biçilemez. Hayatınız boyunca bir daha o lezzetleri, aynı tadı bulamayacaksınız. O yüzden imkanınız varsa akşam yemeklerinde, kahvaltılarda ailenize, özellikle annenize babanıza vakit ayırmaya çalışın. Mutlaka gidin. İnsan çünkü çok özlüyor o günleri. Ve sizler de ilerleyen zamanlarda çocuklarınıza bu alışkanlığınızı devam ettirtin. Yani şöyle, siz çocuklarınızı alıp ailenize pazar kahvaltılarına ya da arada hafta sonu akşam yemeklerine gittiğiniz zaman, çocuklarınızla gittiğinizde bu şekilde alışacaklar ve sizin bu alışkanlığınızı belki de yıllar sonra onlar devam ettirecek. Reyhan Karaca, sevdik, sevdalandık diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: kalmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti. Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, Tando.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, ikinci saatimizi de bitirmişiz. Birazdan reklamlara gideceğiz. Nermin Hanım, kapının önünde komşularla otururduk. Sokakta çocuklar oynardı. Anneler kapının önünde sohbet ediyordu. Şimdi çok mümkün değil çoğu yerlerde ama biz bu konuda şanslıyız. Bahçeli bir yerde oturuyoruz. Çocuklarımız aşağıda oynarken biz de benim gibi düşünen annelerle bir iki kişi de olsa sohbet ediyoruz. Ama apartmanlarda artık komşuluk yok denecek kadar az demişim.

Yani şimdi gerçi şöyle de şu da bir büyük bir faktör. Eskiden apartmanlar, yani daha çoğunlukla yer evleri vardı. Apartman dediğimizde böyle 3-4 katlıydı. Maksimum 2 daire olurdu bir katta. Ya da tek daireden oluşurdu. O yüzden kişi sayısı fazla olmadığı için apartmanda ya da mahallede herkes birbirini tanıyordu. Şimdi siteler yapılıyor. Sitelerde bir apartmanda en az 15-16 daire oluyor. Hatta yeni yapılan son bazı büyük siteler var. Bu metronun karşısında var ya, İspek. Otel gibi o kadar büyük ki apartmanlar birbirine bağlı. Orada kimse kim kimi tanıyacak? Ya da diğer başka yerlerde, kalabalık apartmanlarda, 25-30 daire olan yerlerde insanlar birbirlerini tanımıyorlar ki. Kaldı ki bir tane apartman bu. Bir de 4 tane site olsa bu tarz, bir dünya insan kimse kimseyi tanımaz. O yüzden o dönemlerde bunun da vermiş olduğu bir avantaj vardı. Çoğunlukla yer evleri vardı ya da apartmanlarda maksimum bir dairede iki daire, bir katlı iki daire olurdu. O yüzden herkes birbirini tanıyordu. Kapı komşun kimdi biliyordun. Apartmanında kimler yaşıyordu biliyordun. Kimin neye ihtiyacı olduğunu biliyordun. Ve karşındaki kişiye hissettirmeden ihtiyacını tamamlıyordun. Öyle güzel bir zamandan geldik biz. Öyle bir anlatıyorum ki sanki böyle şey, çok böyle bilinmeyen bir dünyadan gelmişiz gibi, ama şimdiki jenerasyon bu duyguları, bu hissiyatı bilemez. Şu an yapılan yardımlar bile insanların gözüne sokağa yapılıyor. O zamanlar öyle miydi? Rencide etmeden yapılırdı her şey. Nermin Hanım, sıradaki şarkımız size armağan olsun. İkinci saatlik dilimimi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum bu arada. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232-616-5555 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Ebru Gündeş, sonrası 12 reklamları ve reklamlardan sonra mı? Tabii ki devam ediyoruz, bir yer ayrılmayın.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo!
1: Radyo Sahil.
2: Reklam.
3: Reklam.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
8: Reklamlar bitti.
0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

0: yere kal gitme bu gece.
1: Efendim 3. bölümümüzü an itibariyle geçmiş bulunmaktayız. 3. saatimi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta ile buluşunca muhteşem lezzetler ortaya çıkıyor. Tabii ki eşsiz güzellikte manzarasıyla bu güzel yiyecekler buluştuğunda huzurun en güzel halini, lezzetin en lezzetli, en nefis halini tadıyorsunuz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532 741 54 35 rezervasyon numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran.

Efendim, mesajlarımıza devam edelim. Geçmişten gelen, sürdürdüğümüz ya da sürdürmeye çalıştığımız alışkanlıklarımızdan bahsediyorduk. Hemen bakıyorum mesajlara. Hakan Bey demiş ki televizyonda sevdiğimiz programı heyecanla beklemek. İnternet de yoktu. İstediğin zaman hiç açıp izleyemiyordun. Kaçırdıysan geçmiş olsun. Bazen o duyguyu yaşatmak için bir sonraki hafta tekrarını bekliyorum demiş Hakan Bey. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kendinize niye bunu yapıyorsunuz? Tamam, o duyguları yaşamak, hissetmek güzel de. Ben valla bak, ben de tamam geçmişteki şeyleri seviyorum ama günümüzdekileri de değerlendirmek lazım. Vaktimiz yetmiyor. Ben bazen dizinin yeni bölümünü izlemeyip ertesi gün diğer platformlarda yayınlanıyor ya reklamsız hali. O şekilde izliyorum yani. Ya da mutfakta iş vesaire yaparken telefondan açıp ya da ütü yaparken falan böyle tekrarlarını o şekilde izliyorum. Siz kendinize biraz eziyet yapıyormuşsunuz gibi geldi bana. Tamam, alışkanlıklarımızı devam ettirelim de şu anki vaktimiz de o zamanlardaki vaktimiz gibi değildi ki. O zamanlar boş vakitler oluyordu illaki. Her ne kadar bu kadar makineler, cihazlar olmamasına rağmen. Neden? Çünkü bu kadar eşya yoktu. Az önce onu söylüyorum. Diyorum, çok fazla eşya almışım. Çok fazla kıyafet almışım. Bundan sonra gereksiz almamaya çalışacağım. Az önce bu muhabbeti yapıyordum. Eskiden çok fazla eşya vesaire olmadığı için daha çabuk bitiyordu işlerimiz ki. Bir de şey de yok yani, bulaşık elde yıkanıyordu, çamaşır elde yıkanıyordu, bir şeyler hep elde yapılıyordu. Kendimiz manuel yapıyorduk, otomatik hiçbir şey yoktu. Şu an her şey otomatik olmasına rağmen o kadar çok eşya ıncık cıncık vesaire oluyor ki bitmek bilmiyor. Kendinize bu eziyeti yapmayın. Bugüne de ayak uydurmak lazım. Sıradaki şarkı Hakan Bey Armağan'ı.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.

0: penceremi kapılarımı sürgülerini bir bir çektim.
1: Efendim reklamlardan Mahsur Art'la dönüş yaptık maaleseef diyeceğim. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Son 25 dakika. Yavaş yavaş bugünlükte programın sonuna doğru.

Efendim, bir mesaj daha. Ayşe Hanım, 90'lardan kalan en güzel alışkanlığım misafirlikti. Çat kapı gidilir, saatlerce oturulur, çaylar, kahveler içilirdi. Kimse de benim işim var demezdi. Şu an oturduğum apartmanda öyle bir harekette bulunmuştum. Sonrasında bulunduğuma pişman oldum. Bu devirde olmuyormuş. Rezil olduğumla kaldım, kapıdan geri dönmüştüm demiş. Şimdi eskisi gibi değil insanlar. Yani insanların insanlara tahammülü kalmadı. Bir de şöyle bir şey var. Misafir bereketti eskiden. Şimdi masraf olarak görülüyor maalesef ki. Bir de iş yükünden dolayı da olabilir. Şimdi herkes vardiyalı, çoğunluk vardiyalı çalışıyor. Eskiden öyle miydi? Esnaf da olsa sabah gider, akşam gelirdi. Ya da ne bileyim, benim çevremdeki bizim komşularımızın çoğu esnaftı. Ya da belli bir yerde çalışıyorlardı. Ya da babam gibi memurlardı. Sabah giderlerdi, akşam gelirlerdi. Akşam çok fazla evde eşler, daha doğrusu gündüz evde eşler olmazdı. O yüzden çat kapı rahatlıkla gidilebilirdi. Şu an o durum söz konusu değil. Çünkü kimin eşi ne zaman çalışıyor bilemiyoruz. Bilsen bile artık eskisi gibi öyle çat kapı ben geldim yapamıyoruz. Gerçi bizim apartmanda çok yakın komşularımla biz bunu yapıyoruz, vardiyaları bildiğimiz için. Dışarıdayım mesela, eşi 4-12 biliyor muyum, saat 10. Işığı gördüm mü tık tık tık tık çalıyorum kapıyı, diyorum ki haydi bana bir kahve yap. Ya da aynı şekilde bana da yapılıyor mesela. Eşim işe gidiyor, hop geliyorlar. Yani biz yine bunu bir şekilde yaşatabildik kendi aramızda ama her yerde olmuyor. Nasıl rezil oldunuz bilmiyorum. Eve mi almadı, kapı mı çalmadı, kapıyı yüzünüze mi kapattı bilemiyorum. Ya da kapıyı hiç açmamış da olabilir. Öyle işte, güzel zamanlardı. Vesselam. Akın, Rebecca, radyolarınızda olacak sıradaki şarkı Ayşe Hanım size armağan olsun. Yavaş yavaş artık programın sonuna doğru gidiyoruz. Programım Reva Vela Restoran sponsorluğunda hala devam ediyor.

Efendim, Reva Vela Restoran sponsorluğunda 3. saatimizi de tamamladık. Anadolu'nun eşsiz güzel o lezzetleri Hasan Usta ile birleşiyor ve ortaya muhteşem bir sonuç çıkıyor. İnanılmaz bir lezzet şöleni yaşayacaksınız. Hem de o güzelin manzarası eşliğinde. Akşam yemeğini bir de şöyle gün batımına denk getirdiğiniz zaman o yaşayacağınız huzur, keyif, dolu anları, hiçbir şey değişmezsiniz eminim. Hafta sonu yine yöresel lezzetlerden oluşan muhteşem ötesi kahvaltısıyla sizlerle. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0200 0532 741 5435 0532 741 5435 rezervasyon yaparak giderseniz tavsiye ederim. Çünkü hani yer bulamayabilirsiniz. Oldukça talep fazla. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant.

0: Efendim, muhteşem bir nostalji gününün daha sonuna geldik. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gidiyor nostalji gününde özellikle. Diğer günlerde de tabii ki mesajlarınız çok değerli ama nostalji gününde bu güzel duyguları hep beraber aynı, ya daha doğrusu aynı duyguda buluşmak çok güzel. O yüzden güzel bir nostalji günü geçirdiğimizi düşünüyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz sonra mikrofonu sevgili Serap'a devredeceğim. Yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek. Görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın sabah tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

voltaları atarken hayal gibi bir rüya gibi içimdesin sen. Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
10: En hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yine dışarıda sıcak bir hava ama biz de burada müziklerimizle bir içimizi ısıtalım, böyle güzel hareketli şarkılarla başlayalım. Yine Hayata Dair konuşacağız sizlerle. Efendim Dengefit sponsorluğunda açıyorum programı. Dengefit çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Tüm esnafımıza da yine hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun inşallah. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için sevgili dostlar.
3: Dert bende.
2: Şimdi bugün story'de de sordum. Sizce insan yaş aldıkça mı değişiyor, yoksa insanları mı tanıyoruz, daha iyi tanıyoruz acaba? İnsanları tanıdıkça mı değişiyoruz acaba? Sizin fikrinizle sormak isterim, almak isterim.
3: Aşk beni benden etse de dünyada.
2: 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin lütfen. Gönül köprüsü de olmak isterim. Evet, sizce yaş aldıkça mı değişiyoruz, yoksa insanları tanıdıkça mı değişiyoruz, ya da insanları daha mı iyi tanıyoruz acaba?

0: en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim şimdi sağlıklı beslenmek hayatınızın bir parçası ama böyle mutfağa girip çeşit çeşit yemekler yapmakta vakit bulamıyor musunuz? Valla sizi sizden çok düşünen artık DengeFit var sevgili dostlar. DengeFit sağlıklı öğünleri özenle hazırlıyor. Beslenmede dengeyi ön planda tutuyor. Ürünlerinde de doğal ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Bunun da altını çizmek isterim. Özellikle sağlıklı olsun demekle kalmıyorlar. Kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarına da dikkat ediyorlar. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturmanıza yardımcı oluyorlar. Başında da gıda mühendisi var. Altını çizerek söylemek istiyorum. Gıda mühendisi kontrolünde her şey pişiriliyor, özenle seçiliyor ve size öğün olarak geliyor sevgili dostlar. Şimdi Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. Efendim iletişim numaraları 0531 566 49 93.

Efendim şimdi dedim ki insan yaş aldıkça mı değişiyor yoksa insanları tanıdıkça mı değişiyor? İnsanları ya da daha mı iyi tanıyoruz yaş aldıkça? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Yazın lütfen bana. Hani benim düşüncelerimi sorarsınız. Evet, yaş alıyoruz ve hayatımıza birçok insan giriyor çıkıyor. Vallahi ben artık bir otobüs gibi düşünüyorum kendimi. Yolcular geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor böyle hani baktığınız zaman sizde işte bir gün kalan da var, bir yıl kalan da var, 10 yıl kalan da var. Süresi ikinize kalmış bir şey. Tabii ki bununla eşdeğer olarak yaş aldıkça öğreniyoruz. İnsanları tanıyoruz çünkü. O kadar çok insan tanıyoruz ki yaş aldıkça. Bir bakıyoruz ki evet değişiyoruz, gelişiyoruz. Düşüncelerimiz değişiyor, bakış açımız değişiyor. Seçme algımız değişiyor. Birçok şey değişiyor aslında hayatımızda yaş aldıkça. Ama temelinde insanları tanıdıkça değişiyoruz aslında. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Yaş aldıkça değişiyor muyuz? Yoksa insanları tanıdıkça mı değişiyoruz? Ya da insanları mı daha iyi tanıyoruz acaba yaş aldıkça? (0532 492 5095) WhatsApp hattındayım. Bir de Serap Atmaca Instagram hesabında story'de bu soruyu paylaştım. Cevap

Efendim, sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama ne yiyeceğinizi düşünmekte zorlanıyor musunuz? O zaman DengeFit'le tanışın lütfen. DengeFit ile sağlıklı öğünler artık çok pratik. Doğal ve kaliteli ürünler, kontrollü porsiyonlar, kalori, protein, lif ve gramaj hesapları. Kısacası tabağınızda ne olduğunu biliyor, dengeli beslenmenin keyfini çıkarıyorsunuz. DengeFit'e sipariş vermek için hemen Trendyol.go ya da yemek sepetine girin lütfen. Açıklamaya da Serap'la Hayata Dair yazarsanız içeceğiniz yanında gelecek bedava. İletişim 0531 566 49 93, Instagram adresi DengeFit Yemek.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
3: Efendim, kısa bir aranın ardından Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Bir Serdar Ortaç şarkısı geliyor. Serdar Ortaç yorumuyla padişah diyelim mi?

0: Efendim, DengeFit sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi DengeFit'in en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı ve hedefi farklı, değil mi? Sporcu beslenmesine özel paketlerinden, alerjik beslenme seçeneklerine, tıbbi beslenme programlarından, günlük yaşamda daha hafif, daha dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar farklı alternatifler sunuyor sizlere. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, isterse besinlerinize daha fazla dikkat etmek isteyin. DengeFit'te farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulabilirsiniz sevgili dostlar. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınıza uygun hale getirmek istiyorsanız DengeFit'in sunduğu bu farklı paketlere mutlaka göz atın derim. Hani öğün olarak da isteyebilirsiniz, öyle de güzellik yapmışlar. Ya da aylık olarak işte yemekleriniz her öğün gelebilir. Üyelik sistemi açmışlar. Aylık üyelik sistemi de alabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Nasıl yemek istiyorsa canınız. Efendim DengeFit Trendyol Go ve Yemek Sepeti'nde sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. DengeFit'e çok teşekkür ediyorum. Bu güzel jestleri için iletişim numaraları 0531 566 4993 sevgili dostlar. Instagram DengeFit Yemek. Şimdi çok seviyoruz değil mi? Son zamanlarda en çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi olsa gerek. Seda Sayan Tekir gelsin mi desin mi? Yıkamazlar beni agaları gelse.
1: Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı olacak kadar. Senin aklın hocalarını da biliyorum. Kim seni çıkarıyor? Oğlum ayağınızı benim alacaksınız. Herkes ayağını benim alacak. Öyle kolay değil bu memlekette. Ahkam, ahkam. Herkesin hesabını sorarım. Kimse bana bu konuda konuşamaz. Bu kutlaklık yaşayan bu memlekette çalışıp, köpek gibi çalışıp, kraliçe gibi yaşamaya çalışan. Ne yaşa. Yaptınız siz? Ne yaptınız? Neredeler?
2: Ne yaptınız?
1: Yediği kapıyız. Küslerin. Şerefsiz adam. Ben aslan gibi ortu benim bak. Aslanım be.
2: Helal.
1: Benim kimse yok karşıma. Aslan. Kimse yok. Gel ulan. Gel.
2: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
4: Babaları gelsin.

Efendim şimdi programın başında bir soru sordum. Yaş aldıkça mı değişiyoruz, insanları tanıdıkça mı değişiyoruz diye. Sağ olun, çok güzel cevaplar gelmiş. Şimdi sevgili Zuhal demiş ki insanları tanıdıkça değişiyoruz demiş. Vallahi insanları tanıdıkça değişiyoruz tabii ki. Ya hep söylüyorum yani siz aynı sizsiniz. Ayşe'ye de Fatma'ya da ya da Ahmet'e de Mehmet'e de. Herkes aynı enerjiyi almayabiliyor. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama aslında herkese aynı davranıyorsunuz. Ama karşı tarafın algılaması farklı oluyor herhalde sizi. O yüzden herkes de tabii birbirini sevmek zorunda değil ama birbirimize tabii ki saygı duymak zorundayız. Toplumca yaşıyorsak eğer. Evet sevgili Zuhal insanları tanıdıkça demiş. Bakalım cevaplarınızı bekliyorum. Yaş aldıkça mı değişiyoruz? İnsanları tanıdıkça mı değişiyoruz? 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Hikayemde paylaştım. Cevaplarsanız sevinirim.

Efendim, şimdi Denge Fit'in bir güzel tarafı da şu. Size isterseniz iki seçenek sunuyor. Yani sadece tek seçeneğiniz yok yani. İsterseniz üyelik sisteminden yararlanıyorsunuz. Düzenli bir beslenme programına dahil oluyorsunuz. İsterseniz de üyelik gerektirmeden o gün canınızın istediği öğünü günlük olarak sipariş edebilirsiniz. Üstelik menüler her hafta yenileniyor. Yani farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyorlar. Şimdi bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün tabağı, pizza ya da ev yemeği. Ama bütün bunların, bu lezzetlerin ortak noktası şu: sağlıklı beslenme anlayışına uygun özen.

0: açıklamaya Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek yazarsanız. İletişim 0531 566 4993. Instagram dengefit yemek. İstek şarkısıyla devam edelim.
1: Aşkı kazandım.
0: Çok uzaklara gidiyor yine her zaman olduğu gibi. Bugün yine mesaj atarak ve böyle istek şarkısıyla beni yalnız bırakmadı sevgili Isitro. Ekvator'a sevgiler.

Efendim, şimdi sordum, insanları tanıdıkça mı yalnızlaşıyor, tanıdıkça mı? Ay, soruyu unuttum yahu. İnsan yaş aldıkça mı değişiyor yoksa insanları tanıdıkça mı değişiyor dedim. Şimdi cevabı okumaya başlamışım hemen cecek. Sevgili Önder demiş ki insanları tanıdıkça yalnız kalmak istiyor insan demiş. Valla hepimiz aynı kapıya çıkıyoruz herhalde. İnsanları tanıdıkça değişiyoruz. Yaş aldıkça tabii ki çok fazla insan giriyor hayatımıza. O yüzden de valla... Son zamanlarda şey var, hani kaliteli yalnızlık diye bir şey var. Ya ben kendi adıma konuşayım. Gerçekten çok insan canlısı, insanları çok seven biriydim. Son zamanlarda şey, insan sevmiyorum demeye başladım. İşte yaş alıyoruz, evet çok insan tanıyoruz ve insanları tanıdıkça da vallahi bu duruma geldik galiba. Halbuki neyi paylaşamıyoruz? Hadi söyleyin, neyi paylaşamıyoruz şu üç günlük dünyada? Vallahi yani gerçekten çok sabırsız olduk, tahammülsüz olduk, hoşgörüsüz olduk galiba birazcık. Böyle artık elimizde 2-3 tane arkadaşımız varsa... Gerçekten

Gerçekten onların değerini bilmeye çalışıyoruz karşılıklı olarak. Tabii ki tek taraflı da olmuyor bu değer bilme. Bir yerde kopuyor çünkü bağlar. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda acaba? Yaş aldıkça mı değişiyoruz, insanları tanıdıkça mı değişiyoruz? 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Story'de de attım. Lütfen girin, cevaplayın.

Efendim, Denge Fit sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı geliyor ve geldi. Hatta Deha Bilimler bana sor diyecek. Şimdi Denge Fit gıda mühendisi eşliğinde çalışıyor, bunu söylemeliyim. Gerçekten her şey özenle seçiliyor, özenle pişiriliyor. Çok da hijyenik, bu konuda da içiniz gönlünüz rahat olsun. Dengeli beslenmek isteyenler için doğru adres Trend Yol Go yemek sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim 0531 566 49 93. Instagram Dengefit Yemek. Bana sor, bana sor, bana sor diyelim. Hadi bakalım hep birlikte diyelim bana sor. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13, Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Efendim, 14 reklam kuşağını geride bıraktık. Serap'la Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz efendim. Saat 16'ya kadar sizlerdeyim. İkinci bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgilerimi gönderiyorum. İrem Derici ile açtım. Hayat işte, hayat işte diyecek. Hadi gelin, neler anlatıyor bakalım şarkıda. Hem Loça Restoran çalışanlarına gelsin, hem de tüm dinleyicilerime. Hayatlarda ben bambaşkayım. Bu arada yaş aldıkça mı değişiyoruz, insanları tanıdıkça mı değişiyoruz diye bir soru sordum. Instagram hesabında, story'de de attım. Lütfen cevaplarsanız sevinirim. İsterseniz story'mden cevaplayın, Serap Atmaca hesabından, ya da lütfen bana mesaj atın. 0532 492 5095 WhatsApp hattında.

Efendim, denizin huzuru enfes lezzetlerle buluşuyor. Ali'ye çok yakın lokasyonda bazen Ali'nin dışına çıkmak isteriz ama çok da uzaklaşmak istemeyiz. İşte tam da öyle bir lokasyon. Çakmaklı sahilinde efendim Loche Restaurant, denize sıfır. Hani böyle elimi uzatsam denizi tutacağım deriz ya bazen. Gerçekten de denize sıfır konumda. Eşsiz bir konumu var. Bir kere taptaze deniz ürünleri bulabiliyorsunuz. Yine et sevenler için et çeşitleri. Eğer kahvaltı seviyorsanız hafta sonu serpme kahvaltısını lütfen kaçırmayın derim. Cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik keyfi de yapabilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle hoş, güzel vakitler geçirebileceğiniz bir yer sevgili dostlar. Şimdi cumartesi pazara özel bir fix menü yapmışlar, 1500 TL. İçeceğinizi kendiniz getirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir jest gerçekten. Cumartesi pazar 1500 TL fix menü ve içeceğinizi kendiniz getirebiliyorsunuz. Cuma günleri Dicle Tüzün çıkıyor canlı müziğiyle. Cumartesi günleri ise 80'ler 90'lar DJ Alper Yiğit sizlerle oluyor Loche Restaurant'ta. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Efendim nerede mi? Dedim ya Ali'ye çok yakın bir lokasyonda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram hesabı da Loche Restaurant sevgili dostlar.

Efendim, şimdi Instagram hesabımdan sevgili Buket bana ulaşmış. İlk defa dinliyorum demiş. Buket ben, Manisa'dan selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Buket Hanımcığım. Hoş geldiniz ailemize o zaman. Dinlemeye devam edin lütfen. Dinleyin, dinlettirin diyorum ya. Gönül köprüsü olmak istiyorum. Türkiye'nin, dünyanın her yerinden dinleyicilerimle. Şimdi soruma da cevap vermiş. İnsanlar insanları tanıdıkça deneyim kazanıyorlar. Bu da insanları tanışmamıza sebebi oluyor demiş. İnsanları tanımamıza sebep oluyor demiş herhalde. O anlamda okumak istiyorum. Tanıdıkça evet deneyim kazanıyoruz. İşte yaş aldıkça da deneyim kazanıyoruz. Hayatımıza ne kadar çok insan girerse o kadar tecrübe ediniyoruz. Tabii ki bunu, o tecrübeleri hep söylüyorum, böyle bir heybemiz olsun, o heybede biriktirelim. Çünkü bazen böyle aynı insan karakterleriyle o kadar çok karşılaşıyoruz ki ben o zaman şey diyorum, bakıyorum böyle, aa diyorum bu Ayşe'ye benziyor, atıyorum mesela ismini. Aman diyorum Serap uzak dur, zaten diyorum o karakterle sen hiç anlaşamamıştın. İşte hani deneyimleri de görmezden gelmemek lazım diye düşünüyorum. Yoksa hani bunun adı hata olmuyor. Artık böyle aynı kişileri tanıdıkça aynı şey etkileri aldıkça hani bırakın alışkanlık haline falan gelir. O yüzden hemen uzak durun öyle insanlardan. Hatta arkanıza bakmadan kaçın derim. Evet, Buket Hanım'ın şimdi bir istek şarkısı var. Tantaşçı gidişat sevgili Buket için seslendirsin Tantaşçı. Manisa'ya sevgiler, saygılar efendim.

Efendim bugün Instagram'da story'imde sordum, buradan da sordum. Bir kez daha sormak istiyorum. Yaş aldıkça mı değişiyoruz? İnsanları tanıdıkça mı değişiyoruz? Cevaplarınız geliyor. Şimdi Gökhan Bey demiş ki insanları tanıdıkça değişiyoruz. Vallahi bütün yollar aynı çıkıyor galiba. Herkes mi insanları tanıdıkça değişir, değil mi? O insan tanımasak aynıyız bak, aynı hiç. ya diyorum ya, çok çeşitlilik var yani. Hepimiz aynı karakterde değiliz. Hepimiz farklı karakterlerdeyiz. Ama hani biraz böyle naif olunca galiba fazla üzülüyoruz. Ondan sonra da gün geliyor, değişiyoruz. Sonra diyorlar ki sen çok değiştin. değişirim tabii, kırıla. Kim olsa değişir. Ya birazcık gamsız mı olmak lazım? Çok üstüne alınmamak mı lazım? Bilmiyorum ama işte kendimizi birazcık böyle, hani kendi adıma söyleyeyim, bu konularda eğitmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar öğrenmeye çalışıyorum. Ama en son şunu öğrendim. Az insan, öz insan. Efendim Koray Avcı ile devam edelim. Loça Restoran sponsorluğunda. Bak şarkıda da diyor ki kendine iyi bak diyor. Vallahi günün sonunda hep kendimizle baş başa kalıyoruz. O yüzden kendimize iyi bakacağız. Kendimize iyi davranacağız, değil mi?

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Efendim, teknik bir arızadan dolayı kısa bir süre sesimle yayında olamadım. Nihayet geldi. Teknik arıza giderildi. Sesimi de yayına verebildim. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız tabii ki. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda son yarım saat. Saçlarını karışsın ellerime sen. Efendim, hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler günün her saatinde Seyir Kafe Restoran'da sizleri bekliyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim şimdi aşkın yaşı var mıdır yok mudur diye sorsam vallahi şu haberden sonra hepimiz yoktur kesin diyeceğiz bak. Şimdi 80'lik nine, ya öyle de demeyelim, haber başlığını öyle atmışlar. 80'lik nine aşkı için evden kaçtı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde emekli maaşı kuyruğunda tanıştığı adama aşık olan 80 yaşındaki kadın evden kaçarak sevdiği adamın evine yerleşmiş. Durumu öğrenen oğlu ise kalp krizi geçirmiş. Ya şimdi ya gerçekten aşkın yaşı yoktur, bence de yoktur. Hani artık 80 yaş bile kendinize iyi baktığınızda çok böyle aman aman yaşlı demiyoruz herhalde 80'liklere de. Demek ki hanımefendi o yaşta aşık olmuş. Yapacak bir şey yok. Oğlunun da birazcık anlayış göstermesi gerekiyordu diye düşünüyorum.

0: gözlerindeki yabancı.
1: Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz şimdiden yerinizi ayırtın. Seyir Kafe Restoran Ali Ağa'nın en güzel lokasyonundan Doğa Park'ın içinde. Karşınızda deniz manzarası, doğanın içinde. Siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi ve lezzeti bir araya getiriyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar günün her saatinde Seyir Kafe Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına önce bir alkışlarımı göndereyim. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mehtap'la yaptık. Pardon radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ebru Polat'la devam ediyoruz. Hazmedemeyenlere soda. Hoş geldiniz. Gidenlere.

İki Tas Çorba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bakınız, uzman isimden korkutan uyarı denmiş. Farkında olmadan boynunuza 25 kilo yüklüyorsunuz diyor. Biz bunun farkındayız. Şey, telefon kullanma, tablet kullanma. Biz bunu fark bilerek yapıyoruz. İnsanların şekli şemali değişmeye başlayacak önümüzdeki yıllarda yani. Biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum bunu ama... Normal mesela bir hani insan duruşu var biliyorsunuz. Dik duruş dediğimiz işi veya işte ne bileyim hani eğilme falan filan biliyorsunuz. Normal insan duruşu, şu an yaşadığımız duruş. Şimdi evrileceğiz bu telefonlarla, tabletlerle. Bizden sonraki böyle nesillerde yavaş yavaş artık öne doğru çökmüş yeni bir model çıkacak yani. İzmir Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Şeniz Akçay, cep telefonu ve tablet kullanırken öne eğik kalmanın boynu normalden 4-5 kat fazla yorduğunu açıkladı. Dik dururken 5 kilogram taşıyan boyun öne eğildikçe 25 kilograma varan yükün altına giriyor. Zaten bir süre sonra böyle ağrım ağrı başlıyor. Böyle bir fazla telefon kullanmaktan, işte oyun oynamaktan, sürekli sosyal medyada gezmekten falan filan. Bir süre sonra bırakıyorsun şöyle onu. Tekrar ele alıyorsun telefonu. Ondan sonra tekrardan bu ağrı başlıyor. Böyle bir döngüsel durum devam ediyor yani. Bak, Profesör Doktor Akçay, boyun ağrısının fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniklerinde en sık karşılaşılan kas iskelet sistemi şikayetlerinden biri olduğunu belirtti. Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı hasta ayrımı olmaksızın her yaş grubundan bu şikayetin arttığını söyledi. Hareketsiz yaşam, uygunsuz ofis koşulları... Efendim, tablet, telefon, laptop kullanımının süresiyle birlikte boyun ağrısının geçmiş yıllara göre belirgin biçimde tırmandığını vurguladı. Bu daha da tırmanacak. Yani zamanında bu şeyden konuşuluyordu. Telefon bağımlılığı, aman dikkat falan filan diyorduk. Artık bak, telefon bağımlılığını konuşmaya gerek bile yok. Zaten bağımlıyız. Yani artık o bağımlılıktan çıktı bile yani. Hayatın vazgeçilmez bir aksesuarı oldu hayatımızın. Şimdi kime sorsan tabii hani böyle internet kullanımında, telefon kullanımında yok ya, işte arada öyle mesajlara falan bakıyorum diyor da, o arada dediği şey koca bir günü kapsıyor. Çünkü yalan söylüyoruz. O telefon elimizde efendim yani. Yalan söylüyoruz. Daha ilginci, kendimize yalan söylüyoruz. Ya da biz bakıyorken mutlaka bir şey için bakıyoruz yani. Nedir o şey? Bir şey. Ney? Tamam işte, bir şey yani, önemli bir şey. Akçay, boyun üzerindeki yükün pozisyona göre nasıl katlandığını rakamlarla ortaya koydu. Yetişkin bir insanın kafası dik pozisyonda yaklaşık 5 kilogram ağırlığındayken gövde öne eğildikçe boynun taşıdığı yük 25 kilograma kadar çıkabiliyor. Bu ağır yük sadece boynu değil, üst gövdeyi de etkiliyor. Omuzlarda öne çökme, sırtta kamburlaşma ve postür bozuklukları bu sürecin doğrudan sonuçları arasında denmiş. Artı tabii elde telefon olunca ve sürekli böyle bir telefonun da klavyesini kullanma aşkı olduğundan dolayı o da bir süre sonra elde, parmaklarda sorunlar çıkmasına meydan veriyor. Ondan sonra işte bu tenisçi dirseği falan filan, bunlar hepsi seri halde geliyor yani bir daha. Bak, fıtık ve düzleşme riski artıyor demiş. Uzun süreli öne eğik duruşun kalıcı yapısal hasarlara zemin hazırladığını belirten Akçay, boyun fıtığı gibi omurlar arasındaki disk hastalıklarına zemin oluşturabiliyor dedi. Akçay'a göre yapısal eğilim de varsa boyun düzleşmesi ve omurilik kanalında daralma ortaya çıkabiliyor. Halk arasında kulunç olarak bilinen ağrılı kas sendromu da aynı duruş bozukluğunun tetiklediği rahatsızlıklardan biri. Bak, sadece telefon, tablet, bilgisayar kullanıyorsun diye böyle. Ve bak, 30 dakikada bir mola şart denmiş. Biz zaten ancak işte ihtiyaç duyduğumuz zaman, yani ara sıra bakıyoruz. Bu böyle devam edecek. Bu bizde böyle. Bizden sonrakilerde biraz daha artacak. Onlardan sonrakilerde biraz daha artacak. Böyle. Artık yeni bir insan görünümü ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki belki yüzyıllarda diyebiliriz. Bilmiyoruz artık nedir ne değildir de. Ama hani insanların genel duruş şekli değişecek. Bu da maalesef bilimin öngördüğü durumlardan bir tanesiydi zaten. Ha, bundan kurtulabilir miyiz? Yani istersek. Esasında kurtulmamız gerekiyor. Ama ve lakin işte istiyor muyuz bilmiyorum. Yani şu an bile ben böyle konuşurken pek çoğunuzun elinde telefon olduğunu biliyorum efendim. Ben anonstayken bile zaman zaman elimde telefon oluyor yani. Daha ötesi mi var bunun?

Manifest hileli radyonuzdaydı. Efendim, bir arabayı fırına çeviren renkler nelerdir demiş. Vallahi bu sıcakta hepsi kardeşim ben. Şimdi tamam, hani renk genelde mesela beyaz seçilir. İşte güneşi yansıtsın gitsin falan filan diye. Siyah mesela fenadır. Yani koyu renkler evet zaten güneş ışınlarını çeker. Açık renkler yansıtır falan filan. Bunu biliyoruz da bu sıcaklarda ne renk olursa olsun. Abi vallahi hiç artık acımıyor yani. Genel kanı güneşte en çok ısınan rengin siyah olduğu yönündedir. Değil mi yani? Ancak ilgili araştırmalar arabanın sıcaklığını önemli ölçüde artırabilecek başka renk tonlarının da olduğunu göstermektedir. Tamam, siyah var. İşte koyu renkler zaten. Kırmızı olur. Yaz aylarında sürücülerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri her aracın içinde biriken aşırı sıcaktır. Modern otomobillerin çoğunda gelişmiş klima sistemleri ve uzaktan çalıştırma veya araca binmeden önce camları açma gibi fonksiyonlar bulunmasına rağmen gerçek şu ki bak, yoğun güneş ışığı ve çok yüksek sıcaklık koşullarında bu teknolojiler bile her zaman gerçekten serin bir iç mekan sağlamaya yetmiyor. Hatta Japonlar ne yapmıştı bununla ilgili? Ön kapıyı açıyorlardı. Programda anlatmıştık, dinleyenler vardır. Ön kapıyı açıyor, biniyor, camı açıyor. Ön camı. Sol ön camı. Sonra iniyor arabadan. Sağ arka kapıya gidiyor. O kapıyı açıp kapatıyor, açıp kapatıyor, açıp kapatıyor. Böyle işte içerideki havayı değiştiriyor falan filan. Abicim geç, klima yoksa. Bunların hepsi birer fantazi oluyor. Gövde renginin araç kullanımına etkisi demiş mesela. Bu bağlamda genellikle hafife aldığımız ve yalnızca estetik bir tercih olarak ele aldığımız, oysa gerçekte aracın günlük kullanımını önemli ölçüde etkileyebilecek bir faktör bulunmaktadır. Evet, burada gövdenin renginden bahsediyoruz diyor. Çünkü bildiğimiz gibi her renk tonu güneş ışınlarının farklı yüzdesini emer veya yansıtır. Ve bu da hem gövdede hem de aracın kabininde oluşan sıcaklığı doğrudan etkiler diyor. Bu eksende siyahın güneş radyasyonunun neredeyse tamamını yansıtmak yerine emdiği için en fazla ısıyı biriktiren renk olarak uzun zamandır kabul edilmesine rağmen uzmanlar radyasyonun büyük bir kısmını emme eğiliminde oldukları için neredeyse aynı davranışı sergileyen diğer koyu tonlara da dikkat çekiyor. Lan direkt söylesene ne olduğunu. Bunlar da iki satır daha böyle okutalım haberi diye atmadıkları takla kalmıyor. Neymiş efendim bunlar bakalım ha? Koyu kahverengi. Yani pek araçlarda tercih edilmez gerçi ama koyu kahverengi bak. Koyu mavi, koyu kırmızı, hatta sarının bazı koyu tonları yer alıyor. Bu renklerin tamamı güneş radyasyonunun önemli bir kısmını emerek ısıya dönüştürüyor ve kabinin sıcaklığını önemli ölçüde artırıyor demiş. Tamam, sonrasında çok detaylara vermiş. İşte koyu kahverengi demiştik, koyu mavi demiştik, koyu kırmızı, koyu sarı tonlar. Açık tonlar güneş radyasyonunun büyük kısmını yansıtarak sıcaklık artışını sınırlar diyor. Beyaz klasik, biliyoruz zaten. Gümüş diyor, gümüş ve gri. Açık mavi, açık sarı ve benzeri. Bunlar tercih edilmeli ama yani bir tık daha hani iyi hissetmenize sebep olur. Yani az bir tık. Şimdi bu sıcaklarda vallahi araçta klima yoksa eğer, hangi rengi kullanıyorsan kullan. Tabii ki siyah daha çok ısıtacaktır veya işte bahsettiğimiz koyu renkler ama beyaz arabayı da bir güneşte bırak bak. Yarım saat sonra git tekrar bin içine. Onlara durum çok farklı olmayacak yani.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve bakınız, sarhoş sürücü haberlerini biliriz az çok. Trafik kontrollerinde başlarına gelenleri. Acaba mesela onlar, çok merak ediyorum ya, ayıldıktan sonra o videoları mutlaka izliyorlardır. Ne düşünüyorlar acaba? Şeyler falan vardı ya işte, neydi? Ankara'yı yığarım buraya. İşte o ablalar falan, ondan sonra klasik ne çekiyorsun kardeşim diye esip gürleyenlere sabah bu videoları sosyal medyadan izlediklerinde ne düşünüyorlar acaba? Çünkü belli yani, o sırada bu kontrolde kafa pek yerinde değil. Alkol oranından dolayı. Neyse efendim, onları biliyoruz. Bir de sarhoş pilot çıktı başımıza. Bak, yıllar önce yaşanmıştı Türkiye'de, çok iyi hatırlıyorum. Sadece şehirleri yanlış biliyor olabilirim. Şöyle, konu iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Pilot efendim Trabzon'a gitmişti. Yani uçak Trabzon'a gitmesi gerekiyor. Erzurum'a indi. Ama şey falan değil, böyle zorunlu iniş falan filan değil yani. Pilot Trabzon'a gittiğini düşünüyordu. Gidemedi. Bu da daha berbat bir şey. Sarhoş pilot çalıntı uçakla nükleer santrale uçtu. Sonu tarlada bitti. Abi nasıl bir şeydir bu ya? Macaristan'da alkollü olduğu belirtilen pilotun izinsiz olarak ele geçirdiği uçakla Pax nükleer santrali yakınlarındaki yasak hava sahasına girmesi paniğe neden oldu. Ve doğal olarak yani nükleer santrale giriyorsun, uçaklasın. Bölgeye iki savaş uçağı gönderilirken pilot ayçiçek tarlasına iniş yaptı. Hatırlıyor mu acaba başından geçenleri? Bak, Macaristan'da 24 yaşındaki bir kişinin yakındaki Kaloçsa Havalimanı'ndan bir Cessna 172 tipi uçağı izinsiz şekilde alarak havalandığı öne sürüldü. Uçağın ülkenin tek nükleer enerji santrali olan Pax Nükleer Santrali çevresindeki özel koruma bölgesine girmesi üzerine askeri radarlar harekete geçti. Macaristan Savunma Bakanı olayın ardından bölgeye iki savaş uçağının gönderildiğini açıkladı. Sivil uçakların santralin yaklaşık 3.2 kilometre çevresinde belirli irtifanın altında yaklaşmasının yasak olduğu belirtilirken, savaş uçakları bölgeye ulaştıktan yalnızca birkaç dakika sonra Cessna'nın ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi. Savaş uçaklarını görünce belki panik manik bir şey olmuştur. Uçak Pax nükleer santraline yaklaşık 6 kilometre mesafedeki tarlaya sert iniş yaparak ağır hasar gördü. Pilotsa kazadan yara almadan kurtuldu. Onu yaralarlar sonra. Savaş uçaklarının kurtarma helikopteri ve kara ekipleri bölgeye ulaşana kadar uçağın bulunduğu bölgede kaldığı aktarıldı. Hani bu delinin ne yapacağı belli değil. Biz ne buralarda iki tur atalım. Polisin açıklamasına göre pilot kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yakındaki bir yolda sıkıntılı halde yürürken uçaktan düştün yani. Uçakla beraber düşün daha doğrusu. Bir sürücü tarafından fark edilen şüpheli iddiaya göre sürücünün otomobilini ele geçirerek kaçmaya çalıştı. Oğlum bu nasıl bir sarhoş? Bunun sarhoş olduğunu emin miyiz bak? Sarhoş bir şekilde uçağı çalıştırıyor. Uçuyor gidiyor, sonra ayçiçek tarlasına düşüyor uçakla beraber. Oradan iniyor. El alemin arabasını çalıyor. Yani sürücüyü gasp ediyor. Arabayı alıyor. Emin miyiz bak sarhoş olduğundan? Kaçmaya çalıştı demiştik, ancak müdahale edilerek durduruldu. Gözaltına alınan pilotun ilk kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Yetkililer başka maddelerin etkisi altında olup olmadığını belirlenmesi için ek testler yapılacağını açıkladı. Yani muhtemelen onların etkisi vardır. Hani o kadar da değil çünkü ya. Pax nükleer santralinde ise herhangi bir hasar meydana gelmedi. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan tesisin olaydan etkilenmediği bildirildi. Bak, ülkeyi karanlığa boğacak psikopat. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama şimdi biraz da mantıklı şeyler istemek gerekiyor. Düşün, sırf alkollü olduğu için uçakla gidiyor, nükleer santralini oradan geçiyor, üstüne düşse böyle bir ayyaş yüzünden nükleer santral girecek. O ayrı bir risk tabii ki. Ülke karanlığa boğulacak, gerisini sen düşün.

Demet Sağroğlu, Çağan Şengül. İhanet Ettin radyonuzdaydı. Benim bakınız Mercedes diye bindiği beyaz eşya çıktı. E-Devlet'ten öğrendi, hayatının şokunu yaşadı. Ya arkadaş, nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Bak, Mercedes marka otomobilinin trafik cezası olup olmadığını kontrol etmek için E-Devlet'e giren Selim Calap, aracında hak mahrumiyeti olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan araştırmada yıllardır vergisi ödenen, muayenesi yaptırılan aracın düşük vergi ödemek amacıyla Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğu ortaya çıktı. Çamaşır makinesi. Otomobilinin gümrükten beyaz eşya olarak sokulduğunu öğrenince şok yaşadığını aktaran Calap, şu an mağdur durumdayız, aracımızı satmak istesek satamıyoruz. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz diye konuştu. Peki bunu hani alım satım yaparken falan bunlar meydana çıkmıyor mu? Hani notere gidiyorsun falan filan, hani bunlara bakılmıyor mu? Bir dakika, şimdi bu vergisini falan ödüyor değil mi? Bak, bilmiyorum konuyu, o yüzden bilenler varsa yazarsa sevinirim hatta. Tamam, yıllardır vergisini ödemişler. Tamam. Yani vergisi MTV olarak ödenmiyor mu bunun? Motoru taşı, yani yılda iki defa ödüyoruz biliyorsunuz. Düzenli olarak. Hal böyle olunca yani bir taraftan MTV'si ödeniyor, diğer taraftan bakıyorsun hak mahrumiyeti var, Allah Allah diyorsun, neden böyle bir şey diyorsun? Beyaz eşya çıkıyor. Benim 2018 yılında Trabzon'dan satın aldığı 2006 model işte Mercedes marka otomobilinin herhangi bir ceza veya borç durumu olup olmadığını kontrol etmek için. Geçen yıl E-Devlet'e giren Selim Calap. Ama abi sen de hiç bakmamışsın yani, 2018'de arabayı alıyorsun. Gerçi niye baksın, hani adam vergisini ödüyor falan filan. Aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu ve Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğunu gördü. Tamam, peki plakadan falan filan bu... Allah Allah. Mesela öyle bir şey olsa arabayı çek... Ne bileyim. Yapılan araştırmalarda aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama, change olmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla Türkiye'ye buzdolabı veya klima gibi beyaz eşya olarak beyan edilerek sokulduğu ortaya çıktı. Efendim, az kilometre yapmış, herhangi bir değişimi olmayan, işte otomatik vites, beyaz çamaşır makinesi. Kazası belası yok, sahibine satılık. Düzenli olarak vergisini ödediği, muayenesini ve kaskosunu yaptırdığı otomobilini şu an satamayan ve davada müşteki sıfatıyla yer alan Calap, yetkililerden yardım bekliyor diyor. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Selim Calap, aracın tüm vergilerini düzenli ödediğini belirterek mahkeme sürecini tamamen tesadüf eseri öğrendiğini aktardı. Araçtan memnun olduğunu ancak yasal süreç nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Calap, geçen yıl Eylül ayında E-Devlet üzerinden trafik cezası vesaire var mı diye kontrol yaptım. Uygulamada aracımda hak mahrumiyeti olduğunu öğrendim. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2010 yılında dava açılmış. Ben geçen yıla kadar bunu bilmiyordum, tesadüfen öğrendim. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya olarak sokulmuş. Araştırmalarımız neticesinde bize öyle söylendi dedi. Yani bu durumda şimdi o zaman bunun da gerçi satın almış. Şimdi satış olmaz diyecektim ama satın almış istese, Allah Allah. Ama şimdi hak mahrumiyeti var, satamaz. Alırken demek ki öf. Arkadaşlar, aracı almadan önce kontrol edin. Bak, çamaşır makinesi olabilir. Bulaşık makinesi çıkabilir. Gerçi kimin hakkında gelir? Yani çünkü nedir? Alıyorsun, noterden işlem yapıyorsun falan filan da her şey resmi yani satışlar. Sonrasında böyle bir olayla karşılaşıyorsun. Enteresan. Allah korusun.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nazan Öncel ve Manuş Baba, çok keyifli bir şarkı. Kimler gelmiş radyonuzdaydı? Namit Unay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunun yanında yine radyomuzu da sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Mehmet Erdem radyonuzda. Hara.

gözüme 5-6 satır. Neyse dedim de duruldum, tutundum aşka. Hem üzüldüm hem de üzdüm, susaydım keşke. Duman oldum o halimden, eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm.

gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm. Can yürekte, yürek sende kaldı, al da gel. Bana yine yüzünle gel, tek sözümle gel. Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm. Can yürekte,

iken duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım, meyhanelerde sakiler derman olmadı.

Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yas oldu kışım, kor oldu düşüm, cam yürekte.

Soner Sarı Kabadayı. Her iki durumda radyonuzdaydı. Efendim, bu nedir? Düğün sırasında gelinin babası havuza düştü. Olur yani, yaz döneminde bunun yaşanması çok sıkıntı değil bence. Nerede olmuş bu, yer veriyor mu? Yani yer söylüyor mu? Söylememiş efendim. Yani havuza, bak havuza kendisi atlasa ayrı, bu kadar olay olmaz. Ama düşünce, sosyal medyada yayılan görüntülerde düğün töreni sırasında havuzun üzerindeki cam platformda yürüyen gelinin babası boşluktan havuza düştü. Adam heyecandan ne yapsın yani? Hem heyecandan, hem bir tarafta mutluluk var, diğer tarafta şimdi üzüntü de var. Son anda toparlanan davetliler ve yakınları hemen müdahale ederek adamı havuzdan çıkardı. Bu videom bakalım bir açılırsa. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir düğün anında gelinin babası havuzun üzerindeki cam platformdan boşluğa düşerek suya düştü. Yani en azından hani suya düşüyor. Yani kötünün iyisi. Böyle özellikle Hindistan'da meydana belki de yürüyor şimdi. Bu mu? Tamam. Ha, damadın kolunda gidiyor. Orada tamam. Gelin ve damat seremoniyi yaptı. Damada sarıldı. İlerliyor. Allah. İyi, tam düşmemiş yani, bir bacak girmiş. Efendim yani tam düşseymiş daha iyi olurmuş. Peki onu orada nasıl bırakıyorlar? Hiç mesela bu düğünün yapıldığı Türkiye'de değil, belliydi. Bu hani bu havuzun üzerinde bu platform kuruluyor. Oradan mesela kimsenin düşmeyeceği, düşebilir. Ben size söyleyeyim yani, baktım gördüm. Dikkat etmezseniz düşebilirsiniz oradan. Ki o esnada hani nasıl dikkat edersin, o da ayrı bir şey. Kafada bir dünya şey var zaten. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bir düğün anında gelinin babası havuzun üzerindeki cam platformdan boşluğa düşerek suya düştü. Bak şunu söyleyeyim, gülüyoruz ama yaralanma ihtimali de vardı adamın. Hiç gülme valla. Orada mesela kafayı falan çarpabilirdi yani. Çok normal bir düşüş değil yani, biraz sıkıntılı bir düşüş. Paylaşılan görüntülerde düğün töreni sırasında platformda yürüyen gelinin babasının tören sonrasında geri adım atarken platformdaki boşluktan havuza düştüğü saniye saniye kaydedildi. İşte o sırada böyle bir hani koruma falan bir şeyler yapılsaymış oralara. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda son anda toparlanan davetliler ve yakınları hemen müdahale ederek adamı kurtardı. Ya adamı kurtarmış, adam kendi çıkmış kardeşim orada. Bunlar da haberin videosuna bile bakmıyor. Adam normal bir ayağı havuza giriyor bak, tamam mı? Elleriyle bir tutunuyor falan, o yüzden vücudunun tamamı girmiyor. Oradan çıkıyor yürüyor. Davetliler de ayağa kalkıyor ne oldu diye. Davetlerin mevzuyu kurtarması falan yok yani.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, kedi tarafından alıkonulan hırsız. Kedi efendim yapar yani. Aynı zamanda çok psikopattırlar. Hani biz genelde onların sakarlıklarına çok güleriz. O saçma sapan halleri, yuvarlanmaları, düşmeleri, kalkmaları. O meraklı halleri. Ne geliyorsa başlarına meraktan dolayı geliyor zaten. Bunların yanında bir de psikopattırlar. Efendim polis merkezine bakın. Amerika'da meydana geliyor olay. Polis merkezine gelen acil ihbaratı hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir durum bildirdi. Evine hırsız giren bir ev sahibi şüpheliyi banyoya kitlemeyi başardığını ve polisin acele etmesi gerektiğini söylüyordu. Tamam, buraya kadar güzel. Evet, çok panik bir durumdur. Kolay da değildir yani. Düşün, yabancı birisi var evde, onu bir şekilde kilitliyorsun ve polise haber veriyorsun. Olay yerine giden ekipler kapıyı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldu. İşte olay bundan sonra başlıyor. 1.80 boyundaki hırsız banyoda köşeye sinmiş. Kurtarılmayı bekliyordu efendim, gözyaşları içinde. Onu bu hale getirense evin sevimli tekir kedisiydi. Ha, tekir bir de. Tekir hiç acımaz valla. Hani tersine denk geldiysen hayatta acımaz. Hırsız eve girdiğinde kedi üzerine atlamış, yüzünü tırmalamış ve çıkış kapısını kapatarak adamı sıkıştırmıştı banyoda. Panik atak geçiren hırsız kedinin kapının önünde bekleyip her hareketinde tırmalamasından, tıslamasından korktuğu için polise kendi elleriyle teslim oldu. Abi kurtarın beni bir zahmet be, alın bunun elinden. Bir de jilet gibidir onların tırnakları yani. Vallahi sardılar mı hiç. Bazen mesela severken bile bunu yaşamıştım ben bir kere ya İstanbul'da. Böyle otururken kedi, bak kendi geldi kucağıma ya. Yıllar önce yani, çok iyi hatırlıyorum. Kendi geldi kucağıma. Aa dedim, ne kadar güzel dur, seveyim demin. Sen severken birdenbire bir hassus bir şeyler koptu. Evde iki tane tırnak izi. Bak hiçbir şey yok ama yani böyle normal bastırırsın falan filan ya, böyle değil ya, normal uslu uslu seviyorum hayvanı. Birdenbire ne geldiyse aklına ya da yaşadığı hangi travma göz önüne geldiyse ondan sonra onun faturasını benim el ödemişti yani.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
5: Bir gülüşü bana yetiyor. Uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalimi.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Zeynep Dizdar radyonuzdaydı. Bir gülüşü efendim nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Ve şu an her nerede dinliyor olursanız olun, evde, işte, yolda, trafikte hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Aydilge radyonuzda, kendi yoluma gidiyorum.

Askerden bir geldim, bir çeksem boyum var. Düzgacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan dişiyorum.

0: Elektro Shock.
1: Boogie Shock.
0: Super Shock. Ranga, Ranga. Çeke mehenleri, çenesi tutulaca. Ranga, tutul bakayım, tutul.
1: Boogie Shock.
2: Şarkının bütün duygusallığı yani. Kim bunlar? Kobra Murat versiyon demiş. Taner Günüç falan, neyse tanımıyorum. Kan taşı diyelim biz yine efendim. Gidişat radyonuzdaydı. Ya bu gidişat gidişat değil, onu söyleyeyim bir defa. Ay ay ay, pekala. Efendim sahte polise ceza kesen gerçek polis denmiş. Ne bu? Ha, çakar mevzu. Bak Avustralya'da da var. Çakar olayı zaten arkadaş yani. Trafiğin sıkışık olduğu bir saatte motosikletli bir sürücü araçların arasından sıyrılmak için motosikletine kaçak bir polis çakar lambası taktı ve o sireni de açtı. Ne güzel dünya. Bunları her yerde görüyoruz. Bizde de çok var biliyorsunuz. Her ne kadar yasak olsa da. Sürücü diğer araçların kendisine yol vermesini izlerken büyük keyif alıyordu. Tabii sireni açmış, çakarlar çalışıyor. Polis havası var böyle veya işte görevli havası neyse. Ancak hesabını yapmadığı küçük bir detay vardı. Önünden geçtiği araçlardan biri görevine gitmekte olan sivil bir trafik polisiydi. Gerçek polis hemen sahte meslektaşının peşine düşüp aracı kenara çekti. Efendim sahte polis. Üzerinde sivil kıyafetler varken ben de polisim, acelem vardı diye kekeledi. Sahte polis kekeledi. Gerçek polis ise hiç bozuntuya vermeden hem sahte çakar kullanımından hem de trafiğe tehlikeye atmaktan adama cezaları peş peşe. Tabii bu işin sadece trafik cezası kısmı oluyor. Bunun ekstradan yaptırımları da oluyor. Bu sadece ceza miktarını yazmamışlar. Yazsalar mı aslında orada ne kadar kesiyorlar? Onu da öğrenmiş olurduk. Ama velakin insanoğlunda var efendim bu yani. Bizde de hala görüyoruz yani trafikte. Her ne kadar yasak olsa da bununla ilgili 1000 tane haber çıkmış olsa da özellikle yoğun saatlerde bunları görebiliyoruz ne yazık ki.

Mert Ekran, içine mi düştün aşkın radyonuzdaydı. Efendim kahvehanelerde, kafelerde, oyunlarda şey vardır, yancı kültürü dediğimiz. Yaygındır yani. Dört kişi oyun oynar. Bu artık neyse. Sonra yandan biri gelir. O şeydir, masanın tüm imkanlarından yararlanır. Oyun oynamaz ama şey, içilen, yenen şeylerden falan ücretsiz yararlanır. Sonra tabii günümüz şimdi ekonomik şartlarında bu durumu biraz önüne geçirmeye çalışılıyor. Yükleniyor yani orada. Çünkü her şeyi yiyip içebiliyor. Ve hesap ona asla kalmıyor. Böyle bir şey, yancı kültürü vardır yani bizde. Zaman zaman da gerginlikler olmuyor diye. Bakın onlardan bir tanesi. Bana şans getirmiyorsun dedi. Yancıyı dövdü. Kahvehane afişi olay oldu. Artık ayrı masadalar diyor. Abi o kadar da abartılacak bir şey değil ya. Çayını oynuyorsunuz orada yani. Elazığ'da meydana geliyor olay. Elazığ'da bir kahvehanede okey oynayan vatandaşlardan birisi taşım gelmiyor diyerek masa kenarında oyunu izleyen yancıyı tartışarak kaldırdı. Gelmiyorsa gelmiyordur, şans yani bu. Ardından oyunu kazanan masadaki bir müşteri bana şans getirmiyorsun dedi. Yancıyı dövdü afişini bastırarak kahvehaneye getirip astı. Bu da çok ayıp. Bunun üstüne yazıyı gören vatandaşlar oyun oynayan arkadaşlarını yancı olarak izlemek yerine farklı masada oturup izlemeye başladı. Abi o zaman izlemesen de yani bak, izlemeyip tepkini gösterebilirsin. Çünkü yancı bir kültürdür yani. Kahvehaneye asılan afiş büyük ilgi görürken bu durumsa en çok yancıları üzdü efendim. Bildiğin bak duvara kocaman afiş yazmışlar. Yani bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü diye. Bir müşterinin taşının gelmediğini belirterek etrafındaki yancıyı kaldırdığını dile getiren kahvehane sahibi Erhan Çelik, karenin yanındaki yancının farklı masada oturduğunu ifade etti. Oynayanlarda da surat beş karış yalnız ha, bayağı gergin. 40 yıldır kahvehane işlettiğini belirten Erhan Çelik, geçen gün arkadaşlar oyun oynarken bir arkadaşımız taşımız geldi.

gelmiyor diyerek karenin etrafındaki yancıyı kaldırdı. Buna istinaden oyun oynayan arkadaşlarımızdan birisi sabah bana şans getirmiyorsun dedi. Yancıyı dövdü afişini yaptırarak buraya getirip astı. Afişi gören üniversite öğrencileri ve sokaktan geçen vatandaşlar afişin önünde fotoğraf çektiriyorlar diye konuştu. Krizi fırsata çevirmiş yalnız kahvecide. Yancıların kahvehanelerin mihenk taşı olduğunu aktaran Çelik. Evet, değerlidir yani. Onlar kahvehanenin olmazsa olmazıdır. Bir saat önce karenin etrafında oturan insan bir saat sonra oyuncu olabiliyor. Bunu mizah amaçlı getirip buraya astık. Müşterilerimiz bazen yancılara seni de bu şekilde yaparlar diyerek takılıyorlar. Karenin etrafındaki yancılar yan masalarda oturuyorlar. Oyuna karışmazlar, çaylarını içip muhabbetlerini ederler. Ama şimdi yan masada oturuyorlarsa hesabı da kendi ödüyor artık demek yani. Bak, oyunculara takılırlar ama hesaba karışmazlar. Kahvehanenin olmazsa olmazları yancılardır. Yancı olmadan oyun olmaz. Çünkü öyle arada bakar böyle gözleriyle falan bir şey anlatmaya çalışır. Bir saat sonra oyunu izleyen arkadaşımız oyunun içerisine giriyor. Bu yazıyı espri amacıyla astık ifadesini kullanmış. Tam böyle şey, milletin geçtiği yere, yani milletin çok rahat görebileceği yere. Hal böyle olunca oradan geçenlere fotoğraf bak. Bildiğin şey, kavga fotoğrafı var. Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü. Kocaman bir afiş yaptırmışlar, asmışlar. Peki ne diyelim?

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Yanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo
1: Sahil.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Tek zayıf dersim hayat bilgisiydi ilkokulda. Çünkü hayat bilgim yoktu. Ve hiçbir sorunum yoktu aşka dair. İlgim de yoktu. Ta ki mavi önlükleri çıkarıp lacivert grilere alışana kadar. Ve o geliyordu. Varlığımdan habersiz. Pantolonumun çift tütüsü gibi ayırıyordu beni çocukluğumdan. İçtiğim ilk sigara gibi kesiliydi dizlerimin bağları. Oyun ortasında topunu alan inatçı çocuk gibi alıyordu kalbimi elimden. Hükümsüzdüm, artık dilsizdim. Ona bağlanmayan her konuya da ilgisizdim. Diyemedim lan, severim diyemedim. Utangaçlık de, korku de, ne dersen de. Seviyorum diyemedim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

ayaklarım annem bile okşasa, ah benim bağrım.

0: hasret çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok, eskidendi o. Bir daha sevmek yok, eskidendi o.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

falan sevinçle oyalandım. Aklın tuzağında dolandım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem. Kafeste sözler susuyor,

Sessizi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ne zaman iki satırı yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık, yalnızlık biçiyorum.

0: misin?
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Hele bir bak şu halime.
1: Etme eyleme canım.
0: Yazık olur gençliğime.
1: Etme eyleme canım.
0: Sana gönüllü verdim diye.
1: Etme eyleme canım.
0: Bana gönüp geçme öyle.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Üşüz feneri salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da

hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.